0: Söz Aile Çeviri.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 98.6, şehrin genç sesi.

0: Elif Buse Doğan.
1: Berkay.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben ara nasıl da aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun?

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 2, 3, 4, 5, 6.

Bizden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acının.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Özür dilerim ne?

0: Söz Aile Çelik.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
2: 98.6, şehrin genç sesi.

0: Elif Buse Doğan.
1: Berkay.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben arada sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 2, 3, 4, 5, 6.

kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu aç.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Radyosunu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Sesli Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

vitesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyo

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Seveni.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ben de anahtar. Biz sen misin be kardeşim kaybeden?
2: Oğlum.
1: Geç.
2: Geldik mi?
1: Geldik. Hadi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Hayır.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Ben de anlat, ben de. Bir sen misin be kardeşim, kaybeden?
2: Oğlum.
1: Geç.
2: Geldik mi?
1: Geldik. Hadi.

akşamı buluyor. Hani diyorum ya ben arada sırada aklıma geliyorsun diye. Aslında yalan biliyor musun? Çünkü sen de benim aklıma arada sırada gelseydin ben bu halde olmazdım. Sen benim her an, her saniye, her dakika, her gün aklımdasın. Her zaman.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç.

0: Söz Ailesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Özür dilerim.

0: günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Bizden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir acının.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-79-75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
2: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444 79 75 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Biz çocuğumuzun bağımlı olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya, konduramadık bir türlü. Zayıfladı, saçları döküldü. Çocuğum için ne yapabilirim? Çok düşündüm. Nerelere müracaat edebilirim? Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni YEDAM'ı aradım. Her konuda çok yardımcı oldular. Ben elimden geleni yapacağım. Onun elini bırakmayacağım, asılacağım. YEDAM'la beraber onu o düştüğü çukurdan tutup çekip kurtaracağım.
1: Bağımlılıkları hayatınızdan çıkarmak için bizi arayın. 444-7975 Yeşilay Danışmanlık Merkezi.
2: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç.

0: nasıl böyleyim? Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın. Yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle aksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın. Her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: İyi oldu, güzel oldu bence.
1: Çu Radyo Şehri Genç Sesi.

0: Lanat, kim ölür bu devirde yalandan? Ama acil ayrıl o yalamandan. Beni eleştirirken sen telefondan. Yeni yat çekiyorum suya dalamandan. Şansa bak tören yine kameranda. Senin başarın alçak suda dalga.
1: Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Çu Radyo, şehri genç sesi.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26. Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26. Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26. Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Çuğ Radyo, Şehri Genç Sesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKONFUD 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKONFUD 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
2: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
3: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
4: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Çu Radyo, şehri genç sesi. Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Çuğ Radyo, şehri genç sesi.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
3: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
2: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
1: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
2: Kimse görmez. Hadi gidelim.
1: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
2: Ben anlamam. Sen karışma.
1: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
2: Sen karışma dedim.
1: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
3: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek

Kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 10 yıldır geleceğe ses oluyor. Bilginin ışığını, gençliğin enerjisini ve iletişimin gücünü aynı frekansta buluşturan CU Radyo, kuruluşunun 10. yılını gururla kutluyor. Bizi dinlemeye devam edin. CU Radyo, kampüsün sesi, geleceğin nefesi.

0: Bu kadar mı? Arka taraf, beleş tepe.
1: Ben de siz efendim.
0: Beleş tepe.
1: Hadi lütfen. Al.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Sisi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu. Sisi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Şu anda 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

umut bırak giderken kalbim sende dursun. Bana unutmayı anlat severken.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. EconFood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi EconFood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. EconFood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Bomba.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan Bilim Köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İconfood, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
2: 'Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay. Bomba.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
2: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi, İKON Food, 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler, gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İKON Food 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İKON Food 26 uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

aramas.

0: kaptan.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Sivas'tan Bakü'ye uzanan bilim köprüsü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Gıda Çalışmaları Kongresi İconfood 26-16 ile 18 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Azerbaycan Kooperasya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek kongrede Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları ve akademisyenler gıda bilimi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir gıda sistemleri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. İconfood 26, uluslararası bilimsel işbirliklerine katkı sunacak.

0: kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

0: pek çok sigara içen gibi. Siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
6: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu, şehrin genç sesi.

birliktesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.